Çime ma, çime dahi. Ez kaydı resmane siyahı sıpiyan, ne ben arayına. Va zeman, vakti var yayışı şiliye de bimanu. Va dız dı bebe, vaz dı zere şevede. Astaran bitirir rüya asmenira. Derman eme, deste maya me bo. Çare me de, sere me de bo. Va lazım niyo, şodre naşe ve qet çine bo. Ma va asmeni, heval bime. Astare eki roştia, çimane ma be.

Alever, em gişinda ve xalaka maya iro. Ve Juliano Burabom, Ria Radio Delan. Gelek spas, şubu kuhtar kirin ava. Ve hattım, hundike fukhaşiyede bimine.

Ufanek uçuyun ata. Mina kuyeşin hemi birin atan ehlisler zımane kibar beki. Anji evine kapiroz. Kuda hemi kdebanda kal tekeren. Jidileki hanunu jankeş vakatini. Kuk devi hemi zarokin şirmiş pisirin dayıkan bakış.